0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, menam haydovchilikka o'qisam degandim. O'zim mashina haydardim. Birga aylanib, dunyo ko'rardik.
3: Qaysi birini? Bu dunyonimi? Yoki u dunyonimi?
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

bir geçi Ayt kaçan veslinge yetemen İmkan ver son gibar hayırlaşı Sinsiz bu dünyada kitemen

tekrar özgeçe sen bulaksan duaların içre pinhan tilaksan bilmaysan da senge muhtaçligimni o'zingdan

Hayol sursam sen haqda beytin. Hayajonim chilab va titrab. Izin bermas faqat hayotim.

sözleştirgensin. Şerraz kuyup bizni kuvalet, ana rokta sözleştirgensin. Ana rokta sözleştirgensin.

Men uchun sen hamon farqlisan, ishon. Har joyda xotiring, qalbimda yarang. Seni unutmadim yillardir bir on. Shu kecha xayolim yana sen olding. Shu kecha xayolim yana sen olding. Yana sen olding.